0: Orquestorial.
1: Joder, qué recuerdos. Ya sonaba mucho en esa región, ¿no?
2: Texas, Estados
1: Unidos. Es la de Quevedo y Luis Crespo, ¿no?
3: Mira, ¿cómo estás puesto?
1: Luego que soy un boomer con la música.
4: Temazo.
1: Sí, señor.
3: El otro,
1: arriba. ¿Quién son?
3: Se quedó. No sé, David, pero...
1: Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya